Jangan sudin namuku. Ha! Ijen! Ijen! Ogunde di nokem suka furo. Ogun gibi hampo tata chime. Ogun gibi hampo tata chime. Ogun gibi hampo tata chime.